Amin. Adadji niltu bihi maramin. Rasuluna nabiyyina Muhammadi. Rasuluna nabiyyina Muhammadi. Fi alihi wa sahbihi wal hummadi. Aslu rabbi bizil madi.